adayıra sara sara kere kere plöre rakere çölü dükene adamiru samnimen nereyine.

21 mayalı Taykut'un diye. Deseni ne? Yektin son kura ya da satalay. Son kura. Bir asu. Bir duka. Bir pina. Son kura. Kira bana. Ya sancar batalay. Tiro ama. Tiro baba bacı. Kusine deri mayalı tavane. Mamatre ya diyor. Mamatre ya.